0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan ufuzları.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 16 часов.